0: da kiyip getir dese, hatun bize işmetli geliyor bu aralarmış. Hani namını mı bilmeyin, tanımayın bu adamı. İş kekete yaptılar yetti de, gecesi ona kadar işten gelebilirler. Bazen gülemez o kadar. Bazen yoğun okuyorsa, yoğun okuyorsa da 10 gün 15 gün. Ha dese, hey kaptan, hey Allah'a kaytarı verirsen. Vaktim var eken, ha, terörü kap getip kaldı, terörü geyin. Ülke 15 gün kaldı, şerp, bir nasıl fayda oldu da, şimdi nur buldu, gözümü yukatıp koydum, şerp, akıt. 10 gün kosmosta olmuş, ya da işte. Yığılır bir yaka etti bu yalnız. Ülke temanlık durma aldım, ahir hakkı teşekkür etti. Terörken bahana, yer 10 gün uyudu yok, terörken bahana. Vay dedesi okudum gazetelerde, tüzüleri kurudum. Bu barınarsa, bunda bir hangi ihtiyaç oluyor ya? Barakan inşama yürürdüm bana. 10 gün uyudu, uşağı dedin değil mi?
1: Hangame usteleri.
0: Merhaba, bir kere oraylar. Sevara Nazarxon, Xushovoz xonanda kızımız. Valijon Shamsi bilan birgalikda kelishdi, rahmat, rahmat. Rahmat. Aferin. Her şeyle katılam olsun. Rahmat. Yo, rasim tushiyo betara. To'xtang, qo'shiq aytib bermaysizmi? To'xtang. Bir kubret bo'lsa ham, bir musiqa bo'lsa ham, eng yaxshi.
2: Na qildim ey, yuzlarin sevo. Ay, bim ne deb so'ramasam. Bu dunyo shunday bevafo. Yur, hoji bay, sirdek bo'yardi.

0: podcast radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Ne var aginam?
3: Şümde yana uçupman.
2: Bu can, doğrularıyız başka kutuda deyip neçe marta aytkanman.

uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari, bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: uçraştırgen sen.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Hayat Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, turin, turin, tura qolin, tezroq bo'ling.
4: Nima bo'ldi? Nima bo'yapti o'zi?
1: Turin, ana g'opir aka bilan Xolida kendi urushyapti.
4: Bora, biron narsa bo'ptimi deb o'ylanman, ha?
1: Xolida opa, uring, uring, yaxshilab uring.
4: Ye, kimmi?
1: G'opir akani.
4: E, voy, g'opir aka bo'sh kelmang, biqinidan, undan, undan soling. E, shunda, mana shunaqasi uring, ha, malades.
1: Iye, iye, Vostaki. Nima, men siz g'opir akani oldini olib, qo'llab-quvvatlab turing deb uyg'otdimmi?
4: Ha, unda nimaga uyg'otding meni?
1: E, siz ham urushni o'rganing deb.
4: Voy, nima, men senga ani achovat tutilganmanmi?
1: U bilmasmidingiz?
4: E, gapiyorsan.

dada can dada Tüp bar yapman dada Siz ötken köçelerden Tüp bar yapman dada Dada dada can dada Yitip bar yapman

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörner.
4: Voy o'rta bilasanmi, biz acha kecha Adam, Ukamma, Yengich qani kino bor-ku, o'shanga tushdik, o'zi ham chirasi zo'r ishlashibdi dedi Axshat ekan.
3: Yo'q, ya rostami? A kinoga kirish nech pul bo'pti, oshmabdimi? Zo'r kinoning narxi ham zo'r bo'ladi deb eshitgandim.
4: Narxini bilmadim, Adam oldilar-ku biletni. Bilasanmi, eng qizig'ichi kinoga kirmasimizdan oldin bo'ldi-de.
3: Nima bo'ldi?
4: Adam

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'lsin. Bayram zo'r bayram. 8-mart degani men rosa xursand bo'laman. Sababiki juda bir chiroyli bayram, xarajatli, juda ko'p. Menda 5ta bir, 3ta qaynisinim, 2ta qaynagachim bor, 5 qiz. Rosa 8-mart kelsa juda ham xursand bo'lib ketaman. Yugur, cho, unisiga narsa, bunisiga narsa. Yugur. Bayram zo'r bayram. 8-mart kuni bayramdan 2 kun oldin xotinim aytibdi menga. Shukrlarga, azgina ozing, azgina ritmichni bo'lasiz dedi. Shunda ham ritmichniymiz voy. Ertalab ritmichniymiz. Kechqurun 10 dan keyin obязательно ritmichniymiz, ritmichni gimnastika. Ozing azgina. Tim ozim nima qildim? Shunda ham normalniman. Yo'q, ozing. O'zi 3 turgan safar ketamiz, safardan kelishim bilan eshikni ochib kutib olarlar. Shunda ko'rib, "Oy, Miami chita" deb qo'ydim menga qarab. Va erimasdan Dinamo sport magazinaga borib, hali dumaloq boru, aylantirasizlar nima deysiz shuni? Ha? Ha, obri, vayn maladiyas asar qiz, obrich, obrich shop kepti, madi, nimaga obrich shop keldi insam, maya qarab, shun bilezgi taqasdi, dedi, kursat berbat, nu aylantirasi, dedi, maşa aylantirganizda qorniz yoqoladi, dedi, maya dedim, qani obri bu op kepsa, qani biyaqa op keçeddim, obrich shop, shunda taqodim, lopalo yotir, dedi, maddi mey baraka top, dedi, maddi hatim mani sazey olmasin, dedim, azin, azin, dedi, bir gazetada reklamala ko'p hozir. Judayam ko'p ozdiramiz. 5 kiloga ozdiramiz, 10 kiloga, 15 kiloga. Bitta reklama telefonini oldim, telefon qildim. Chiroyli bir ovoz sohibasi oldi. Alo dedi. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Men kechirasiz, hali bir reklama bo'yicha telefon qilyapman, ozmoqchi edim 5 kiloga. Iloji bormi?
3: Bor iloji, adresingizni bering. Bir chiroyli qiz boradi, shu sizni ozdiradi dedi.
2: Buni adresini berdim, o'tirib meni poylab. Yarim soatdan keyin zvonok chalindi. Eshikni shuni ochib qarasam, bir chiroyli qiz turibdi. Hali qizi maykasi yozib qo'yibdi. Yetvosiz, sizikiman deb qo'yibdi. Endi bir badu qochish boshladim, men quvlashib boshladim. Yomon tez chopar ekan. Yarim soat quvladim, yeta olmadim. Zato 5 kilo ozdim. Yoqvaldi. Yana qo'ng'iroq qildim. Singlim, yana 5 kiloga ozmoqchiman, iloji bormi?
3: Bor, kuting dedi.
2: O'tiribman poylab. Zvonok chalin, eshikni ochib qarasam, undan ham chiroyli qiz gap bo'lishi mumkin emas. Unga ham yozib qo'yibdi. Yetvosiz, v общем, sizikiman. Yomon qocharkan, shu quvlayapman, yeta olmayman, quvlayapman, yeta olmayman. 5 kilo ozdim. Undan keyin yana konkretni yomon qiziqib ketdim, yana qo'ng'iroq qildim. Singlim, dahshatini yubordim. 10 kiloga ozmoqchiman, yubor zo'rini. Kuting,
3: zo'ri boradi.
2: O'tirdim, eshiklarni yopib tashladim, oynadan chiqib ketmasin deb. Bir bad eshik gurs suriladi. Ko'zi qonga to'lgani keldi shekilli dedim. Eshikni shunday ochib qarasam, bir 2 metr shkaf, soqoli o'sgan. Hech narsa yo'q, badaniga o'yib yozilgan. Yetib olsam, manikisan deb qo'yibdi-ya.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zor.
3: Asıl odı.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, bilasanmi, manichi yomon oyog'im og'riyapti-da, nima qilsam bo'larkin?
3: Sanchi, go'sht, tuxum, qaymoqlarni kamroq yesang.
2: Nazo, mani oshqozonim mas, oyog'im dedim. Nima toming ketganmi?
3: Yaxshi, bildim oyog'ing og'riyotganini. Lekin mani etkalarimni qilsang, puling ancha tejaladi-da. Keyin mana hadi bo'lar bo'lmas maslahat so'ramasdan doktorga borasan, tushunding?
2: Doktorga borib nima qilaman? Sen opeli doktorlar yo'sam, bilib berur. A, keyin so'rab ko'r, bir oy oldin shamollab qolganimda suvdan uzoqroq yurgan cho'milmay tur degandilar. Endi cho'milursam bo'larmikan?
3: Nima, bir oy deysanmi? Bir oy bo'ldimi? Aslizoda, rostdan ham bir oy bo'ldimi?
2: Nima bo'pti? Yoki hali vaqtlimi? Yana yuraveraymikan?
3: Voy tuba, Aslizoda, men ham doktorman-ku. Sen tez vannaga tush, bor.
2: Ko'rding? Sen bo'lsang doktorga bor deysan, qara, sendan ham doktorga gap chiqdi-yu. Nima qilaman doktorga pul ketkazib, hayronman.
1: Ikki dugona.